Nereden aklıma esti kim bilir. Gezdim dün gece şehri şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde. Her yerde huzur, her yerde neşe.

yaşayamam. Dağları aşarım ben, taş kalbimi aşamam. Ferhat olup yaşarım ben, yaşarım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

az sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seninim değilim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim.

0: Radyo Sahil.
1: Önce resimleri duvardan kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

Şaşırmış kalmışım, nasıl ödeyim? Taş duvar nasılsa işte öyleyim. Çok zor durumdayım, çok zor durumdayım, iyi değilim. İyi değilim, çok zor durumdayım, iyi değilim. İyi değilim.

sevdi. Bulmuşsun dediler. Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin. Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Bu gece yine sensizliğin nöbetindeyim. Seviyorum. Hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim. Ölümü hak ettim. Yüreğinde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi sevemiyorum. Allah kahretsin.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Sana isyanım, güzel günlerim.

0: hani bekleyecektin bir ömür boyu, hani olmayacaktın başkalarını.
1: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Buka ntar pas siapa cek.
1: Şarkının adı direniyor.
0: Çok basit bir şey ama.
1: Sokaklara düşeceksin.
2: Radyo! Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

0: Türkiye'mizin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Boş ver dostum, o utansın.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki seslen. Sesini o dünyadan duymazsam namerdim. Aşkı bu dört aleme yaymazsam namerdim. Sana kötü bakana kıymazsam namerdim.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

açsın aç mermeciğini. Bilemedim sevginim, hayat bu mu, aşk bu mu?

önce yüz düşer, sonra söz düşer, en son aşk düşer yere. Ayıma hep kış düşer, arasam belki yaz düşer, aramam ama ben yine de. Önce yüz düşer, sonra söz düşer, en son aşk düşer.

0: sızsız biz.
1: Trafizin en güçlü sesi.
2: Radyo
1: Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619, rezervasyon 0532-741-5435. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554-907-1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Bana bir ömür yeter.
1: Radyosahil.com.tr
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te.
3: Radyo Sahil.
4: Peki nasıl istersen öyle olsun.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
6: sonunda. Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

kadeh kadeh rakıları içiyorum. Oho, üflemeyin sakın dostlar, uçuyorum. Oho, üflemeyin sakın dostlar, uçuyorum. Oho.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
3: Radyo.
2: Radyo Sahil. Tam 95'te.
3: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
3: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

ister evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. En iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti. Radyosahil.com.tr. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Tam 95'te. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. Haftanın tam ortasından sesleniyorum sizlere. Kapalı bir Aliağa sabahı. Tam artık sonbahar yüzünü göstermeye başlıyor zannedersem. Bu da ne demek oluyor? Yavaştan yavaştan en sevdiğim mevsime geçmiş olacağız. Çünkü ben sonbaharı ayrı bir seviyorum. Bazılarına bitişler olur iken bazılarına yeni başlangıçlar oluyor. Öyle işte. Yine geçmişi yad edeceğiz. Geçmişteki şarkılarla belki hatıralarımıza, anılarımıza dalacağız. Belki üzüleceğiz. Belki çok mutlu olacağız. Belki çocukluğumuzdaki o duyguları tekrardan yaşayacağız. Bakalım hangi duygular bugün iç içe geçecek? O zaman programımıza başlamak üzereysek hemen selamlarımızı yollayalım. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde emek harcarken bir yandan da bizleri dinleyen sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz. Hepinize kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. O zaman ilk saatimizi En Gözde Döner restoran sponsorluğunda açacağız. Özlemle rengarenkte, nostalji köşesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim, Roberto'ma Aşksız Prens'le devam edeceğiz şimdi. Ne diyecektim, unuttum vallahi, bak anlık gitti kaydı dikkat. Heh, aklıma geldi. Şöyle düşünün. Kendinizi öyle bir müziklere kaptırın ki açın radyoyu, bakın radyoda eski bizim jenerasyon şarkıları çalacak. Bu ne demek oluyor? Hani eskiden radyonun başında beklerdik ya sevdiğimiz şarkı çıksın diye. Bugün şu 3 saatlik dilimde, bırakın Spotify'yi, YouTube'u vesaireyi, müzik kanallarını, açın radyoyu. O zamanlardaki gibi hangi şarkı çıkacak? Sevdiğim şarkı acaba çıkacak mı, o dönemin şarkıları diye heyecanla bekleyelim mi? Bir de şarkılardan fal bakardık ya, hani hatırladınız mı? Haydi bugün öyle bir şey yapalım. Ben yapamam şu an, şarkı listesini biliyorum ama sizler benim adıma sıradaki şarkı şuna gelsin diyebilirsiniz. Dinlemek istediğiniz, yad etmek istediğiniz, hediye etmek istediğiniz şarkılar var ise 0532-492-5095 WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajları bekliyorum.

Efendim, programımız Engöz'e Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Engöz'e Döner'de artık biliyorsunuz kapıya paket servis seçeneği mevcut. Yemek Sepeti, Trendyol Go gibi uygulamalardan da evinize ya da iş yerinize bulunduğunuz her yere Engöz'e Döner lezzetlerini sipariş edebilirsiniz. Şimdi nostalji deyince tabii herkesin denk geldiği dönemler farklı. Ben 90'lardan itibaren hatırlıyorum. Yani şöyle bir 95 yılından itibaren. Çünkü tam böyle 80'in son yılında doğunca akıl başa gelene kadar bir geçiyor 5-6 yıl. 95 ve sonrası. Yani 90'lar jenerasyonunu çok net bir şekilde hatırlayabiliyorum. Tabii ki benden yaşça büyük olanlar daha 70'leri, 80'leri biliyorlar. Ya da benden yaşça küçük olanlar belki 2000'lere yetişmişlerdir. 2000'ler bile, 2000'lerin başı bile nostalji oldu değil mi? Hayal meyal hatırlıyorum da 1999 yılında, Aralık ayında 2000 yılına gireceğiz, milenyum yılı diye bir söylenti vardı. Tabii çocukken, yani çocuk değildim aslında, hani tam çocuk sayılmaz mı? Ergen diyelim. Ne denilmek istediğini çok anlamıyordum. Aklımda kalan şeyler, yok 2000 yılına girdiğimizde şu felaketler olacak, hani böyle kahinler falan var ya, böyle uyduruyorlar bir şeylere. Hatırlıyorum, dünyanın sonu gelecek deniliyordu 2000 yılına geçtiğimiz zaman. Yıl oldu 2026. Dünyanın sonu gelmedi. Hala dünya var. Ama ve lakin acı bir şey ki yavaş yavaş insanlığın sonu geliyor. Nasıl sonu geliyor diyecek olursak, insanlığımızı kaybediyoruz o yüzden.

Efendim, reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
5: Reklamlar bitti. Radyo!
6: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil 95.5'te.

Efendim, reklamlardan Atiye ile dönüş yaptık. Programımız en gözde döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Geçmişi konuşacağız. Geçmişten aklıma gelenlerden bahsedeceğim. Sizler de sohbetimize eşlik etmek isterseniz 0532 492 5095 WhatsApp hattımızdan ya da sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ya da dinlemek istediğiniz şarkılar var ise tabii ki.

Efendim, programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözde Döner restoranda tüm döner çeşitlerini, kebap çeşitlerini, tatlılar, çorba çeşitleri, lahmacunlar, pideler hepsini bulabilirsiniz. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları bulunmakta. Ayrıca Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine En Gözde Döner Restorant'ta bunları kullanabilirsiniz. En Gözde Döner Restorant Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler. Kimler eskiden radyoda çıkan şarkılardan fal bakardı? Ya da televizyonda tek bir müzik kanalı vardı. Beklerdik, derdik ki, özellikle bunu kızlar daha çok yapardı. Ya da beyler manitalarına yaparlardı, derdi ki sıradaki şarkı benden sana. Ola ki kötü bir şarkı denk geldi mi? Tabii ki orada sıkıntı olabiliyordu. Ama kızlar arasında çok fazla vardı, hatırlar mısınız? Hayatınızda biri var ise ya da birine aşıksanız, sıradaki şarkı sana gelsin. Kanka falan da yok ha o zamanlar. Sonrasında aşk şarkısı çıktığı zaman seni seviyorum gibisine çok mutlu olunuyordu. Ama ve lakin tam tersi çıktığı zaman da çok üzülüyorduk. Ne kadar safça duygular, değil mi? Şarkıdan medet umuyorduk ama şarkılarda şarkıydı hani. Sezen Aksu, ne kavgam bitti ne sevdam desin mi?

Şimdi düşünsenize, şey yapıyorsunuz, tamam mı? Yanınızda manitanız var, beyler için konuşuyorum. Sıradaki şarkı sana gelsin aşkım diyorsunuz ve bu şarkı çıkıyor. Benden selam söyleyin tüm aşklarıma diye, var ya olay olay olay. O yüzden erkekler akıllılık yapıp pek şarkı göndermezlerdi. Göndereceklerse radyoda istekte bulunur, istek şarkısı gönderirlerdi. Ama kızlar öyle mi? Biz masum masum, safça. Sıradaki şarkı bana şundan gelsin, sıradaki şarkı sana bundan gelsin diye fal bakardık.

Şimdi bir de eskiden şöyle bir şey vardı. Telefon çalardı. Avizeli telefonlar vardı ya hani. Açardık bir müzik sesi. Müzik dinletmeler vardı. Şimdi olsa sapık derdik değil mi? Bazen durup o şarkıları dinleyebiliyorduk. Gerçi genelde ya kızlar canı sıkılıp rastgele telefon numarası çevirip şey yaparlardı, böyle şarkı dinletirlerdi, ya da beyler annesi falan çıkar kızın ya da babası çıkar telefona diye şarkı dinletirdi. Ola ki sevdiğime denk gelirse şarkı diye, denk gelmezse annesine babasına, denk gelmezse kim bu nokta nokta nokta ya diye kapatırlardı telefonu. Yani şöyle, benim gençlik dönemimde cep telefonu vardı. Her ne kadar kontür çok fazla alamasak da en azından çaldır kapat olayı vardı. Yine manitamızla aklım sende sinyali veriyorduk. Ya da karşı ödemeli vardı. Diğer dönemdeki aşklara, bu telefonda şarkı dinletmeli aşklara kendim bizzat şahit olmadım. Şöyle yaşamadım çünkü yaşım ufaktı. Ama tam böyle benim ergenlik de değil, gençlik dönemimde cep telefonu olduğu için tabii bu kadar mesajlaşamıyorduk. Bu kadar böyle saatlerce nerede konuşacaksın? Değil mi? Hey gidi günler, hey! Sizler de eskiden anneannelerinizi, babalarınızı yadırgar mıydınız geçmişteki günleri özlediğinde? Yavaştan yavaştan biz de başladık. Özellikle son dönemlerde öyle bir özlem var ki içimizde. Akımlar çıkıyor sosyal medyada, eski şarkıları yeni çıkan şarkıcılar seslendiriyor. Bir şekilde o ruhu yaşatmaya hala çalışıyoruz. Hala çalışıyorlar. Bir şekilde gençlerimize en azından bizim hissettiğimiz duygular çok şükür ki bulaşıyor. Hazır mısınız Tarkan? Şımarık diyecek, ortalığı kasıp kavurmuştu bu şarkıyla. Turistlere ya da yurt dışına çıktıklarında Türk şarkıcılarından birini sorduklarında Tarkan deyip genç kızlar şarkının sözünü de bilmiyor ya öpücük atarlardı. Hatırlıyor musunuz?

Efendim, programımızın ilk bölümünü En Gözde Döner restoran sponsorluğunda kapatacağım. Tüm döner çeşitlerini ve kebap çeşitlerini, lahmacunları, pideleri, çorbaları, tatlıları, her şeyi burada bulabilirsiniz. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Buradan aç kalkmanız mümkün değil. Öğlen 3'e kadar gidecek olan herkese bir de peynir tatlıları hediyesi var. Sıcacık çay eşliğinde. Bitti mi? Bitmedi. Token Flex Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz kullanabiliyorsunuz. İş yerinizde vaktiniz yoksa ya da bu güzel lezzetleri ev konforunda tüketmek istiyorsanız yine evinize sipariş verebiliyorsunuz. İster Yemek Sepeti ve Trendyol Yemek gibi uygulamalardan, isterseniz 0232 504 0735 iletişim numarasını kendilerine ulaşıp siparişinizi oluşturabiliyorsunuz. Ya da ben sıcak sıcak gidip yemeği tercih edenlerdenim diyorsanız, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da bulunuyor. Kapalı cumartesi pazarının oradaki ışıkların sağında efendim. Gidip afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdiden gidecek olanlara afiyet şifa olsun. Aklıma geldikçe, şarkılar hatırlattıkça sizlere geçmişten bahsetmeye devam edeceğim. Sıradaki şarkımız Serdar Ortaç, Karabiberim diyecek. İlk çıkış şarkısı. Sonrası 11 reklamları ve reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
6: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
9: Radyo
8: Radyo Sahil tam 95'te.
10: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en en güçlü sesi.
11: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
12: Rengarenk.
8: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, reklamlardan Ebru Gündeş ile dönüş yaptık. İkinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımız tüm radyosal dinleyenlerine ve tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına armağan.

Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim bulunmakta. Ayrıca pırlanta alışverişi yapan herkese Blue Diamond parfümü 1800 liradan 1000 liraya düşüyor. Haberiniz olsun. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 5555 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Şimdi yine birazcık geçmişe gidelim mi? Hazır altından konuşurken, takılardan konuşurken. Eskiden köylerde, hala var mı bilmiyorum ama, kim ne getirdiyse, kim ne taktıysa elinde mikrofon olan biri ya da çıkardı sandalye üstüne, çıkarmış daha doğrusu, ben burada Ala'da çok fazla görmedim, köylerinde vardır, ben merkezinde yaşadığım için. Ama duyuyordum, anlatıyorlardı annemler, şu filanca kişiye şu takmış falan diye ilan ediliyordu. Aslında bir yönden iyi, bir yönden kötü. Şimdi kime ne götüreceğini de daha net biliyorsun. Çünkü söylüyorlardı, bir kişi de orada not alıyordu. Şu şunu getirdi, bu bunu getirdi diye. Bir yandan da kötü, durumun olmayabilir. Belki çok ufak bir hediye götürdün, maddi durumun el vermedi. O kişi için de birazcık böyle rencide ediyor, edici olabilirdi. Bu arada eskiden düğünlerde sadece takı değil, işte ev eşyası, erzak bile getirenler oluyormuş genç çifte destek için. Sizler böyle bir şey duydunuz mu? Benim yanımda konuşuyordu annemler de, oradan böyle hayal meyal hatırlıyorum işte. Ajda Pekkan, eline, gözüne, dizine dursun desin. Bak ne kadar güzel şeylerden bahsettik. Peşine bu şarkı çok da hoş olmadı ama olsun.

Efendim Mehmet Bey demiş ki bazen öyle yerlere böyle dokunuyorsunuz ki hem canımız acıyor hem de çok hoşumuza gidiyor o duyguları tekrardan hissetmek. Nostalji köşesinin ayrı bir yeri var bizde de. Teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Amacım can acıtmak değil tabii ki ama insan bir hüzünleniyor. Yani nasıl desem, özlemle karışık bir hüzün olur ya. O günleri çok özlersin. Tekrardan yaşamak istersin ama elinden bir şey gelmez. Bir yandan da kendini şanslı hissediyorsun tabii ki. Neden? Çünkü öyle güzel bir döneme denk geldin diye. Hayat zordu. Yaşamak daha zordu. Her şeyimiz yoktu. Hep bir şeylerimiz mutlaka eksikti. Yani atıyorum ayakkabımız olsa çantamız olmazdı. Çantamız olsa ne bileyim ceketimiz olmazdı. Birini alırdık, birini alamazdık. Ya da bol bol bu kadar şimdiki kadar bol bir yiyecek tüketimi olmuyordu. Ya da alamıyorduk öyle diyeyim. Ama her şeyin en doğalını yiyorduk. Öyle de bir avantajımız vardı. Doğal. Hiç unutmuyorum. Bir dönem Ali Ağa'dan köye taşınmıştık biz. Sonra tabii maddi durumlar kötüydü. Bayağı kötü olduğu için hani alada kiralar yüksek geliyordu. Kendimizi toparlayana kadar minimal hayata geçelim dedik. Allah'ın işi işte. Yani çok şanslıyız o konuda. Normal yediğin domatesi silkelediğinde onun tohumları kendiliğinden filizlenip tekrardan çıkıp domates olmuştu. Mesela şok geçirmiştik. Şu an aldığımız tohumlar bile fide olmuyor. Yani şunu demek istiyorum. Evet maddi sıkıntılar yaşadık. Hepimiz yaşadık o dönemlerde. Bir şeyimiz varken diğer bir şeyimiz yoktu. Ama her şeyin en doğalını, en sağlıklısını tüketmeye yetiştik diyebilirim. Şimdi yiyoruz ama ne meyvelerin tadı var, ne kokusu var. Hani domates alırken bile pazardan ya da başka bir yerden o buram buram kokardı ya. Şimdi maalesef ne kokuyor ne bir şey, saman gibi şeyler yiyoruz. Sadece sırf bu konu için bile o kadar şanslıyız ki.

0: Reklam. Reklam.
1: Eurorepar, Eurorepar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Eurorepar, Eurorepar.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Reklamlar bitti.
5: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
7: Özlemle Rengarenk devam ediyor.

Efendim, programımız Blue Diamond Hala sponsorluğunda devam ediyor. Blue Diamond Hala'da tüm pırlantalarda %50 net indirim bulunmakta. Blue Diamond parfümü kadın, erkek ya da unisex fark etmiyor. 1800 liradan 1000 liraya düşüyor pırlanta alışverişi yaptığınız zaman. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri bulunmakta. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunmakta efendim. Blue Diamond Hala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 5555 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Hala.

Şimdi bir MFÖ isteği vardı. Buse Hanım'dan, Özlem Hanımcığım, MFÖ'den bir şarkı çalar mısın? Tüm herkese seven bu şarkı, herkese armağan olsun demiş. Ben Ele Güne Karşı'yı seçtim. Umuyorum beğenirsiniz. O zaman tüm MFÖ hayranlarına ve bu şarkıyı tüm herkese, seven herkese ya da şu an bizleri dinlemekte olan herkese Buse Hanım'dan armağan.

Efendim, ikinci saatimizin de an itibariyle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Blue Diamond Ala sponsorluğunda ikinci saatimi kapatacağım. Unutmayın, tüm pırlantalarda %50 net indirim devam ediyor. Ayrıca 1800 TL değerinde olan Blue Diamond parfümü pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 TL'ye düşüyor. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri bulunuyor. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri bulunuyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim'de 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Vallahi şaka maka ikinci bölümü de an itibariyle bitiriyoruz. Bir Deniz'deki şarkısı dinleyeceğiz. Daha sonrasında reklamlar, kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden üçüncü bölümümüzle devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Ama öncesinde Deniz'deki Ahmet dinleyelim mi?

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyosahil.com.tr.
6: Radyo Sahil.
5: Körfez'in en güçlü sesi.
6: Tam 95'te.
7: Radyo Sahil.
8: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
9: Rengarenk.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Efendim, 3. saatimize an itibariyle girmiş bulunmaktayız. 3. bölümümüzü Reva Bey'le restoran sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımız tüm Reva Bey'le restoran çalışanlarına armağan olsun. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı, lezzet dolu bir gün diliyorum.

kadeh kadeh rakıları içiyorum. Oho, üflemeyin sakın dostlar, uçuyorum. Oho, üflemeyin sakın dostlar, uçuyorum. Oho.

Tam düşmanları çatlatmalık bir şarkı değil miydi Bülent Ersoy? Sefam olsun, oh oh dedi. Bazen bizler de aynı şeyleri düşünmüyor muyuz? Programımız Reva Bella Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun o güzel lezzetleri Hasan Usta'nın o sihirli ellerinden çıkıyor ve o muhteşem manzarası eşliğinde afiyetle tüketebiliyorsunuz. Ayrıca ilerleyen aylarda şarkıcılar, ünlü sanatçılar da sahne alacak. Bu arada bilginiz olsun. Şöyle özellikle kışın daha çok oluyor bu tarz eğlenceler. Kışın gidecek yer bulamadığınızda hem manzarası güzel hem eğlencesi var. Yemeklerin üstüne zaten yok. Çok güzel bir mekan. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619'da rezervasyon numarası 0532 741 54 35 0532 741 54 35 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Reva Bella Restaurant. Eskiden de vardı bu. Eskiden tabii böyle restoran olarak değil de gazino kültürü vardı. Ünlü sanatçıları orada görebilirdik. Şimdi mesela bir yere gittiğimiz zaman ben daha çoğunlukla anın tadını çıkartmaya çalışıyorum. Yaşadığımın bir kısmını sosyal medyada evet gösteriyorum ama göstermediğim onun 2-3 katı o kadar çok şey oluyor ki. Neden biliyor musunuz? O anlar bir daha geri gelmiyor. Eskiden mesela atıyorum televizyon programlarında ya da konserlerde ya da başka bir yerde ya da gazinolarda bir yere gittiğimiz zaman anın tadını çıkartırdık. Sanatçıya odaklanırdık. O duyguya kendimizi kaptırırdık. Şimdi maalesef hiçbir şey eskisi gibi değil. Eğlencelerde her şey. Ama Reva Bella Restaurant'ta eski yöresel lezzetleri düşünün. Aynıları, o lezzetleri birebir

0: aşk denilen buymuş. Çok ciddi bir...
1: Sanay ablam, yeni gördüm mesajı. Daha doğrusu sesi yeni dinledim. Sırada bu şarkı denk geldi. Dur bakayım, başka şarkıyı hemen çevirebileceksem. Candan Erçetin çalayım, dur. Dur, hemen. Candan Erçetin umurumda değil. Sana, şu an yanında kim varsa herkese armağan olsun. Bizlere de armağan olsun. Umrunda olmayan herkese armağan olsun. İyi yolculuklar.

0: Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
0: sonunda. Reklamlar bitti. Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
2: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
3: Rengarenk.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Efendim, birbirinden güzel şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Bazen bu nostalji günü hiç bitmesin istiyorum. Sizler de aynı şeyi düşünüyor musunuz bilmiyorum ama. Çocukluğumuza gidiyoruz, gençliğimize gidiyoruz. Ve acı tatlı tüm hatıralar aklımıza geliyor. Belki aşk acısı ya da ne bileyim, istediğimiz bir şeyi çocukken almamışlardır. Onun acısı da çok değişik. Varlığımız, yokluğumuz, yokluğumuzda bile, o kadar maddi sıkıntıların arasında bile nasıl mutlu olduğumuzu, huzurlu olduğumuzu hatırlıyoruz bir kez daha. Belki de bunları hatırladığımız zaman şu anki halimize şükretmemiz gerekiyor. Bazen geçmişimizden ders çıkartmamız gerekiyor. Tabii ki geçmişimizle bağımızı hiçbir zaman koparmayacağız. Orası ayrı ama çok da takılı kalmamak lazım. Hatta psikolojik olarak geçmişteki yaşantımızda çocukluğumuzdaki bağıyla kopmamamız psikolojik olarak bizlere iyi geliyormuş. Böyle bir araştırma yapılmış. Nilüfer'le devam edelim mi? Şov yapma diyecek. Yavaş yavaş artık programın sonuna doğru gidiyoruz.

Efendim, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gitmeden Revo Vela Restorant'ın adres ve iletişimlerinden tekrardan bahsetmek istiyorum. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619, rezervasyon numarası 0532 741 5435, iletişim numarası. Instagram adresleri Revo Vela Restorant. Anadolu'nun o eşsiz güzel yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın maharetli ellerinden çıkıyor, bir de üstüne eşsiz manzarası eklendiğinde o yemeğin keyfine değmeyin gitsin. Güzel bir nostalji günü geçirdik bence. Geçmişe gittik, eski anılarımızı, çocukluğumuzu hatırladık, iade ettik. Ve birbirinden güzel nostaljik şarkılarla devam ettik ve kapanışa geldik artık. Allah nasip ederse yarın sabah kaldığımız yerden tüm hızımızla devam etmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
7: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
8: Reklamlar bitti.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
10: Radyo.
9: Radyo Sahil. Tam 95'te.

gönderiyorum. Umarım güzel bir sabaha uyanmışsınızdır. Sağlık dolu, huzur dolu geçsin efendim gününüz. Sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına sevgiler gönderiyorum. Bu bölümü Dengefit sponsorluğunda açıyorum. Dengefit çalışanlarına sevgilerimi gönderiyorum. Tüm esnafımıza yine hayırlı müşteriler, bol bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz var. Efendim kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Şimdi bugün 2 saate düştü programımız. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Şimdi sosyal medyamdan bugün bir soru sordum. Buradan da sormak istiyorum. Çok güzel yine cevaplar geliyor. Eminim ki gelmeye de devam edecek. Dedim ki yaş ilerledikçe insanın çevresi neden azalıyor? Yaş ilerledikçe insanın çevresi neden azalıyor? Vallahi o kadar katılıyorum ki şu cümleye. Gerçekten hani ben de kendimden yola çıkarak yine cevaplamam gerekirse ya da ben bunu birazdan cevaplayayım ya, merak edin benim cevabımı. Ama sosyal medyamda bu soruyu sordum, Serap Atmaca storiesinde, oradan da cevaplayabilirsiniz ya da 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Efendim WhatsApp hattından da cevaplarınızı yollayabilirsiniz. Yaş ilerledikçe insanın çevresi neden azalıyor diye sordum. Cevaplarınızı bekliyorum. Evet, saat 15'e kadar da sizlerleyim. Şöyle jeneriğim girsin. Arkadan da Karadeniz şarkısı, evet duyduğunuz gibi geliyor. Hazır mıyız?

Serap'la Hayata Dair. Efendim, bu güzel şarkı Dengefit çalışanlarına ve tüm esnafımıza, beni dinleyen herkese gelsin. Her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz, hepinize kolaylıklar diliyorum.

anlatamadım ya sen anlayamıyorsun. Vallahi Karadeniz'in o kıpır kıpır ezgisiyle, şarkısıyla açtık programı. Umarım da böyle dolu dolu iki saat geçiririz. Müzik dolu iki saat geçireceğiz. Tabii ki hayata dair de konuşacağız. Sordum, yaş ilerledikçe insanın çevresi neden azalıyor? Hadi yazın bakalım. Çevreniz azaldı mı yaşınız ilerledikçe? Önce bir kendinizde böyle bir bunu sorgulayın. Sonra evet azaldı dediyseniz neden azaldığını bilmek isteriz. Hep birlikte bütün programı dinleyenler, insanın çevresi yaş ilerledikçe neden azalıyor? Çok güzel cevaplar gelmiş. Birazdan okuyacağım. Kendimin de cevabını vereceğim. Serap Atmaca Instagram hesabında story'de sordum bu soruyu. Ya da radyodan mesaj atabilirsiniz efendim, WhatsApp hattından 0532 492 5095'deyim. Ama şimdi Denge Fit sponsorluğunda devam edeceğiz tabii ki. Şimdi sizi sizden çok düşünen artık Denge Fit var. Neden böyle diyorum biliyor musunuz? Hayat telaşı, koşuşturmacası, o kadar yoğun çalışıyor ki herkes artık. Eskiden kadınlar çalışmazmış, evde iş yaparmış, yemek yaparmış. Beyler işte bu şeyi sırtlanmışlar ama artık öyle değil. Tabii karı koca birbirine destek olmak zorunda. Herkes çalışıyor. Geç saatte eve geliniyor. Tabii ki yemek yapmak, mutfağa girmek. Bazen o kadar yorgun oluyor ki insan girip bir yemek yapmak istemiyorsun mesela. Ne yapıyoruz? Artık dışarıdan söylüyoruz. Tabii ki söyleyelim ama ne yediğimiz çok çok önemli. Gerçekten dengeli mi besleniyoruz, sağlıklı mı besleniyoruz? Çok önemli tabağınıza koyduğunuz besin. Çünkü sağlık beslenmeden geçer öncelikle efendim. Siz bedeninize sağlıksız şeyler yüklerseniz bedeniniz de size o şekilde cevap verir. İşte Denge Fit tam da burada devreye giriyor efendim. Hem sağlıklı öğünler hazırlıyorlar, hem mesela herkesin yeme kapasitesi aynı değil. Kimimiz az yiyoruz, kimimiz çok yiyoruz, çabuk yakıyoruz, kalori hesabı yapıyoruz. Bunları da eğer hesaba katarsak Denge Fit işte size böyle güzel tabaklar hazırlıyor. İsterseniz aylık olarak üyelik açtırabilirsiniz ya da öğün öğün sipariş verebilirsiniz. Trendyol Go ve Yemek Sepetindeler sevgili dostlar. 0531 566 4993 iletişim numaraları. Sipariş verirken Serap'la hayata dair demeyi, yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye gelecek. Instagram'da Denge Fit Yemek ziyaret edin lütfen.

zordur oğlum zordur. Efendim, yaş ilerledikçe insanın çevresi neden azalıyor diye sordum sosyal medyamda ve buradan cevaplar çok güzel bir şekilde gelmeye devam ediyor. Şimdi yaş ilerledikçe insanın çevresi azalır tabii, yoruluyoruz en başta. Valla ben hani kendi adıma bunu söyleyebilirim. Bir bakıyorsun ki biz de artık yaş alıyoruz. Ya insanları mutlu etmek zaten edemiyorsun. Hiç kimseyi mutlu edemiyorsun. Böyle hep onlara pozitif şeyler verdiğin sürece senden iyisi yok. Ama hep söylüyorum, gerçekten artık senin kalbini gören insanlar lazım hayatında. Çünkü görmediği zaman o kadar yorucu bir hayat geçiyor ki. Yani öyle insanlar da tanıdığım hayatıma girdi. Böyle diyorum ki ya arkadaş, dekoder mi takacağım ağzıma? Ya ben senin yanında rahat konuşmalıyım, beni anlamalısın, ne demek istediğimi hani anlamıyorsan sürekli açıklama yapmaktan insan o kadar yoruluyor ki. Sonra ne yapıyorsun? Öyle insanlarla görüşmemeye başlıyorsun ya, çünkü yoruluyorsun, sürekli bir açıklama yap, özür dile, işte yanlış anladın de, ya vallahi artık yanlış anlayan anlasın yani. Benim de hayatımda o kadar az insan kaldı ki bunu ben de zamanla gerçekten hayata geçirdim. Çok insan gerçekten yorulmak demekmiş, onu anladım. Herkese ayrı emek veriyorsun, veriyorsun, veriyorsun. Sonra bir bakıyorsun verdiğin emekler boşa gitmiş. Çünkü öyle insanlar giriyor ki hayatına. O kadar yemişsin, içmişsin, arkadaşlık etmişsin, dostluk etmişsin, özeline oturup konuşmuşsun ama... Yok, hayatında bir anda hoppa çıkıvermiş, gitmiş. Ha bir de sebebini bilmediklerin var. Bilince zaten gidiyorsun, yani hatasını anlayan insan gidip bir özür diliyor gene. Ama bir de hani ne yaptım ben, ne yaptım diye böyle kendini sorguladığın anlar da oluyor. Artık onu da sorgulamıyorum. Bak bunu da öğrendim, sorgulamamayı da öğrendim. Çıkmak mı istiyor? Vallahi bay bay, kapı orada. Ya herhalde o yüzden böyle yaş aldıkça etrafımızı birazcık böyle küçültüyoruz. Çünkü biz de yaş alıyoruz. Biz de artık böyle hani yoruluyoruz dediğim gibi insanları idare etmekten. Az insan, öz insan. Valla sizden de çok güzel cevaplar gelmiş. Birazdan onları da okuyacağım. Ama... vermeyenler hemen lütfen ya Serap Atmaca sosyal medyadan, storymden cevaplasın ya da 0532 492 5095'deyim. Dedim ki yaş ilerledikçe insanın çevresi neden azalıyor?

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Efendim, Denge Fit sponsorluğunda program devam ediyor. Bir istek şarkısıyla devam ediyor. Her zaman olduğu gibi hem yazarak hem dinleyerek beni yalnız bırakmayan sevgili Sitro'ya gidiyor şarkı. Ekvator'a sevgiler gönderiyorum.

Efendim artık Ali Ağa'da sizi sizden çok düşünen Dengefit var. Dengefit'in başında bir gıda mühendisi var. Ne yediğiniz, önünüze ne geldiğiniz gerçekten gönül rahatlığıyla böyle kontrol altında diyebilirim. Özenle seçiliyor bir kere her şey. Doğru pişirme teknikleriyle yapılıyor. Böyle hani dengeli beslenme deyince aklınıza hep aynı şeyi yiyecekmişsiniz gibi de düşünmeyin. Çünkü haftalık menüler değişiyor. Birçok menüyü bulabiliyorsunuz gün tabağından işte tavuğuna, balığına, etine, efendim sebzesine aradığınız her şey Dengefit'te. Dengeli ve sağlıklı beslenmek istiyorum diyenlerdenseniz eğer... Hemen ya aylık üyelik açtırabilirsiniz ya da günlük sipariş verebilirsiniz. Trend Yolgo ve Yemek Sepetindeler. Bir de iletişim numaralarını vereyim. 0531 566 4993. Serap'la Hayata Dair diye de yazar ve söylerseniz içeceğiniz yanında hediye gelecek. Instagram Dengefit Yemek ziyaret edebilirsiniz. Efendim Tuğçe Tayfur şöyle kimler sevdiklerini özledi. Ben de özledim, ben de resmin var şu an elimde. Ay ben susayım da Tuğçe Tayfur söylesin değil mi? Efendim bu arada yaş ilerledikçe insanın çevresi neden azalıyor diye sordum. Cevaplar gelmeye devam ediyor. Birazdan hepsini okuyacağım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Story'de bu soruyu paylaştım. Oradan da cevap verebilirsiniz ya da WhatsApp hat numaramı vereyim. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım.

Tüm özleyenlere gelsin şarkı o zaman. Efendim şimdi... Dedim ki yaş ilerledikçe insanın çevresi neden azalıyor? Haydi niye azalıyor sizce? Şimdi bakalım cevaplara. Buket Hanım demiş ki insanlar huzur arıyor demiş. Bak huzur kulağa bile nasıl hoş geliyor. Huzur kelimesi böyle söylerken bile huzur buluyoruz değil mi? Aynen vallahi huzur çok önemli ya. Gerçekten çok önemli. Hep söylüyorum huzur eşittir sağlık, sağlık eşittir huzur. Ben böyle ikisini aynı kefeye koyuyorum onların. Çünkü yaşayanlar bilir ki evde bir huzur problemi olduğunda sağlığımız gidiyor. Sağlık problemi olduğunda da huzurumuz gidiyor. O yüzden bu ikisi çok önemli. Valla paradan bile önemli. Çünkü bazı şeyler vardır hani parayla satın alamazsın işte bak huzuru. Bazen de sağlığımızı parayla satın alamıyoruz maalesef ki. Allah'ım öyle dertler verme ya Rabbim. Geçici taşıyabileceğimiz şeyler olsun her zaman hayatımızda. Böyle misafir olsunlar, gelsinler gitsinler lütfen. bu arada hastalık demişken gerçekten tüm böyle şifa arayan, beni dinleyen, dinlemeyen, şu an hastanede olan tüm hastalarımıza gerçekten şifa diliyorum. Zor süreçler, yaşayan bilir bunların hepsini. Yaşamayan da böyle lay lay lom, gereksiz şeyleri kafaya takar. Efendim, şimdi Oğuzhan Koç, vermem seni ellere vermem, Allah şahidim olsun diyor.

Efendim şimdi beslenmenize dikkat ederken böyle çeşitlilikten ve lezzetten ödün vermek istemiyor musunuz? O zaman Dengefit tam size göre her hafta yenilenen bir menüsü var. Söylediğim gibi bir önceki anonsumda daha kebap çeşitlerinden, deniz ürünlerine, pizzadan, ev yemeklerine, günün özel tabağı, gün tabakları. Böyle hani dengeli ve sağlıklı beslenme deyince tek çeşit beslenecek misiniz gibi gelmesin aklınıza. Her şey var. Sadece doğru tekniklerle pişiriliyor ve her şey özenle seçiliyor. Çünkü başında bir gıda mühendisi var Dengefit'in. Efendim isterseniz üyelik sisteminden düzenli olarak yararlanabilirsiniz. İsterseniz öğün olarak sipariş edebilirsiniz. Trend Yolgo yemek sepetindeler. 0531 566 4993 nolu telefonun ucundalar. Serap'la hayata dair yazmayı, söylemeyi unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye gelecek. Instagram adresleri de Dengefit Yemek. Şimdi yine beni her gün dinleyerek, yazarak yalnız bırakmayan bir dinleyicim, sevgili Buket Hanımcığım. Sevgilerimi gönderiyorum size ve tüm Manisa halkına. Çok güzel bir şarkı istemişsiniz. Sizin için ve sevdikleriniz için gelsin. Demet Sağıroğlu, Arnavut Kaldırımı sizlerle.

Efendim, programın başında ve sosyal medyamda sordum. Yaş ilerledikçe insanın çevresi neden azalıyor dedim. Evet, güzel cevaplar gelmeye devam ediyor. Şimdi bir cevap daha okumak isterim. Önder Bey demiş ki, az insan çok huzur. Bak yani genelde herhalde huzuru arıyoruz bak. Bu cepte. Demek ki bunun yolu da az insandan geçiyormuş, bunu anladık. Yaş ilerledikçe demek ki az insan çok huzur oluyor. Yani şimdi yani hayatımıza giren insanlar tabii ki bize böyle hepsi huzursuzluk yaratıyor değil, ama biraz da böyle ince ruhlu bir kadınsan, adamsan, gerçekten yoruluyorsun ve o senin yani huzur derken iç huzurunu da etkiliyor. Çünkü kafayı takıyorsun böyle, onu dedim mi, bunu dedim mi, öyle yaptım mı, böyle yaptım mı, böyle o iç huzurunu yakalayamıyorsun. O yüzden hani en azından tanıdığın insanlarla, az insanla yola devam ettiğin zaman karşılıklı da böyle o güveni de sağladığın zaman bunları kafaya takmıyorsun. Huzurun daha yerinde oluyor. Efendim, şimdi radyomuzu yeni açanlar, frekansımızı yeni yakalayanlar, lütfen sizlerden de cevap bekliyorum. Yaş ilerledikçe insanın çevresi neden azalıyor? Sizin azaldı mı mesela yaş aldıkça çevreniz? Azaldıysa neden azaldı? Lütfen cevap yazın bana. Üşenmeyin. Neden üşeniyorsunuz cevap yazmaya? Dinliyorsunuz, görüyorum burada dinlendiğimi. Ama soru sorduğumda cevap yazmaya üşeniyorsunuz. Lütfen ihmal etmeyin cevaplarınızı, çünkü okuyacağım buradan, şarkılar da göndereceğim size. 0532 492 5095'teyim ya da Serap Atmaca Instagram hesabında story'de bu soruyu sordum, oradan da yazabilirsiniz sevgili dostlar. O zaman hemen bir şarkı gönderelim Önder Bey'e, Tuğçe Kandemir seslendirsin.

Efendim şimdi sporcu beslenmesi, alerjik beslenme ya da özel bir sebepten dolayı böyle beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Ya da detoks içeceklere son zamanlarda çok düşkünüz değil mi? Detoks içecek seviyor olabilirsiniz. İşte bunların hepsi Denge Fit'te sizin için. Denge Fit'in başında bir gıda mühendisi var. Her şey böyle pişirme tekniğine göre pişiriliyor, sağlıklı bir şekilde, dengeli bir şekilde önünüze geliyor. İsterseniz aylık olarak üyelik alabilirsiniz ya da öğün olarak söyleyebilirsiniz. Trend Yol Go ve Yemek Sepetindeler efendim. 0531 566 49 93 iletişim numaraları. Sipariş verirken Serap'la hayata dair yazmayı, söylemeyi unutmayın. İçeceğiniz yanında hediye olarak gelecek. Instagram Dengefit Yemek. Evet, bir Serdar Ortaç şarkısıyla devam edelim. Bebeğim oldun diyelim mi?

Efendim, bir Serdar Ortaç şarkısı Bebeğim Oldun. Şimdi Denge Fit sponsorluğunda birazdan son şarkım gelecek. Sonra kısa bir reklam. Reklamların ardından ikinci bölümde sizlerle olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın. Artık Ali Ağa'da Denge Fit var. Sizi sizden çok düşünen, evet, hayat şartları, koşuşturmaca, bazen yemek yapmak istemiyoruz, dışarıdan söylemek istiyoruz ama ne yediğimiz de gerçekten çok önemli. Ne kadar sağlıklı beslendiğimiz, dengeli beslendiğimiz çok önemli. Çünkü sağlık beslenmeden önce başlar. Bunun da altını çizmek isterim. Şimdi sevgili Hande Hanımcığım var, gıda mühendisi, Denge Fit'in başında. Yani güvendesiniz, emin ellerdesiniz, ne yediğiniz, önünüze ne geldiği önce bir Hande Hanım'dan geçiyor zaten. Doğru pişirme teknikleri, özenle seçilmiş sebzeler, etler, tavuklar, işte balık, deniz ürünleri, balıklar, hepsi gıda mühendisinden böyle geçmeden sofranıza gelmiyor bir kere. Trendyol Go'dalar, yemek sepetindeler. Bir de 0531 566 4993 nolu telefonun ucundalar. Eğer sipariş verecekseniz lütfen Serap'la hayata dair yazmayı ve söylemeyi unutmayın. İçeceğiniz yanında hediye gelecek. Aylık olarak üyelik açtırabilirsiniz ya da öğün olarak sipariş edebilirsiniz. Siz nasıl isterseniz. Bunu da size bırakmışlar. Instagram Denge Fit Yemek sevgili dostlar. Şimdi hemen vermem seni ellere vermem diyelim.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29

0: 0.
1: Reklamlar bitti. Arda'da geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
2: Bir bilsen kaç gece.
0: Efendim ikinci bölümden tekrar merhabalar. Türkiye saatleri 14.06, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Bu şarkı onlar için de gelsin. Şimdi... İlk bölümde ve Instagram'da story'imde sordum. Yaş ilerledikçe insanın çevresi neden azalıyor dedim. Çok güzel cevaplar gelmeye devam ediyor. Hepsini okuyacağım program sonuna kadar. Sorumu yeni duyanlar var ise 0532 492 5095 WhatsApp hattından cevaplayabilirler ya da Serap Atmaca Instagram hesabını takip ederek story'den cevaplayabilirler. İnsanın çevresi neden azalıyor yaş ilerledikçe diye sordum sizlere.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde, Seyir Kafe Restorant'ta sevgili dostlar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa. Bir Orhan Gencebay şarkısı Hande Yener yorumuyla gelecek Kaderimin Oyunu. Radyolarınızın konuğu sevgili dostlar.

0: Yaşlıyım artık.
1: Efendim, şimdi yaş ilerledikçe insanın çevresi neden azalıyor dedim. Yılmaz Temizlik'ten bir cevap gelmiş. Serap Hanım, benim çevrem azalıyormuş. Azalıyormuş bilmem, fakat ben zaten mesafeli biriyim. O nedenle azalan varsa da gitmesi gerekiyor. Onlar gidiyordur, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bazen hayatımızdan çıkması gereken insanlar kendiliğinden çıkıp gidiyor maalesef. Demek ki dediğiniz gibi vadesi doluyor hayatımızda o insanların. Ya ben de böyle bakıyorum artık. Önceden hayatımdan gidenler, çıkanlar için çok üzülürdüm. Ama artık hani bir otobüs gibi düşünüyorum. Yolcular iniyor, biniyor. İşte hayatımıza giriyor, çıkıyor. Alıştık galiba. Her şeye alışıyoruz nedense. Ama bence mesafe iyidir ya. Ben de bir becerebilsem şu mesafeyi. Hiç beceremiyorum maalesef ki. Sonra daha çok üzülüyorum. Evet, sıradaki şarkımız da Yılmaz Temizlik çalışanları için gelsin. Bu güzel cevap için çok teşekkür ediyorum.

0: olur. Belki bu gece...
1: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi yaş ilerledikçe insanın çevresi neden azalıyor dedim. İsmail Bey'den bir cevap gelmiş. Hemen o cevabı okumak isterim. Demiş ki, çevre değişiyor, insanlar huyu suyu değişiyor. O eski sohbetler sevilmiyor artık. Valla yani aslında huyumuz suyumuz mu değişiyor? Kişiliğimiz, karakterimiz mi değişiyor? Aslında biz biziz ya. Hiçbir şeyimiz değişmiyor ama bilemiyorum yani. Orada çok ince bir detay var. Şimdi herkese aynısın, aynı davranıyorsun. O bir enerji meselesi herhalde. Kimine o enerjiyi veriyorsun, kimine vermiyorsun. Ama şöyle bir durum oluyor, işte hayatına giriyor, yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun, tozuyorsun, hep söylüyorum. Yıllar geçiyor, yıllar sonra ne oluyor? Ne oluyor bilmiyorum artık. İnsanlar yeni çevre edinince özellikle eski çevresindeki insanları şöyle bir kenarı koyuyor. Tozlu raflara kaldırıyor galiba. Şöyle zamanı gelince öf öf öf deyip de sanki geri alacakmış bir oyuncak gibi, ama öyle olmuyor tabii ki. Sen olmuyorsun öyle bir şeye maruz kalınca, harekete maruz kalınca. Yani gerçekten değişiyor muyuz? Huyumuz, suyumuz, karakterimiz mi değişiyor? Bilemiyorum ama evet, yaş aldıkça öğreniyoruz. Ne bileyim, ders çıkarıyoruz yaşadıklarımızdan belki de. Aynı hataları yapmamak için de biraz böyle etrafımızı küçültüyoruz. Sıradaki şarkımız da bu güzel cevaptan sonra İsmail Bey'e gelsin.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar. Üzerine de şahane tatlılar, sıcak soğuk içecekler. Tabii ki nerede mi? Alia'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta sevgili dostlar. Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Alia'da. İletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Alia.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
4: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz programıma. Tarkan'la devam ediyoruz. Kedi gibi

Efendim, özel günleriniz için toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz. Vallahi çok güzel bir lokasyonda, Doğa Park'ın içinde seyir kafe restoran, yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram seyir kafe restoran Ali Ağa. Şimdi Melike Şahin şarkısıyla devam edelim. Birazdan cevaplarınızı da okumaya devam edeceğim. Çok çok güzel bir soru sormuştum. Yaş ilerledikçe insanın böyle çevresi neden azalıyor dedim. Cevaplarınız gelmeye devam ediyor. Az sonra okuyacağım.

Efendim, yaş ilerledikçe insanın çevresi neden azalıyor dedim. Sevgili Özlem, her zamanki olduğu gibi tam bir akrep kadını, net bir cevap vermiş. Kazık yediği için demiş. Bir de o mesele var değil mi, işte böyle sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlardan kazık yiyince çevremiz küçülüyor, azalıyor. O zaman sevgili Özlem için Merve Özbey seslendirsin.

Efendim, şimdi sorumuzun cevaplarıyla devam edelim. Ne demiştik? Yaş ilerledikçe insanın çevresi neden azalıyor demiştik. Mevlüt'e yazmış Instagram'dan. Çoğu insan samimi gelmiyor ve tahammülsüzlük başlıyor demiş. Evet, ne kadar samimiyetsiz insanlar artık değil mi? Böyle sahte gülücükler kondurup sanki çok seviyormuş gibi. Valla mış gibi davranmak gerçekten, yani karşı taraf anlıyor aslında mış gibi davranıldığını. Karşı tarafı kandırdığını mı sanıyor insanlar bilmiyorum ama evet, samimiyetsiz bir ortam var artık. Buna çok katılıyorum sevgili Mevlüt'e. Buray senin için seslendirsin.

Efendim, yaş ilerledikçe insanın çevresi neden azalıyor diye sordum. Bir cevap da Hakan Bey'den gelmiş. Tabii insanları anlamaya başlıyoruz, ondan olabilir mi demiş. Vallahi olabilir. Yaş ilerledikçe hani ona tecrübe diyoruz, belki deneyim diyoruz. İşte belki heybemize o karakterdeki insanları dolduruyoruz. Karşımıza çıktığında da evet ya, bu insanla ben anlaşamamıştım diyerek belki de böyle böyle işte çevremiz küçülüyor olabilir. Vallahi çok güzel cevaplar geldi. Çok teşekkür ederim. Şimdi Hakan Bey'e de Demet Akalın seslendirsin bir şarkı. Birazdan veda şarkımız gelecek.

Efendim, günün her saatinde sevdiklerinizle güzel anlar yaşayacağınız, güzel anılar biriktirebileceğiniz bir yer. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran sevgili dostlar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa dedikten sonra şöyle bir bakıyorum. Veda şarkım ve veda saatim gelmiş. Efendim, yarın 13.10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım ama her daim radyo sahilde kalın. Yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
0: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
0: Radyo Sahil, tam 95'te.
6: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
1: Radyo
0: Sahil.

0: sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
1: Hafız neden bizi bulur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

saklıdır. Deniz mavide, mavi gözlerinde seni unutmak mümkün mü? Yağmur bulutta saklıdır.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Gazetin en güçlü sesi. Radyo Sahil.
4: Radyo Sahil.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe, 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Hep mi bana acı verdin ama beni hiç mi duyamıyorsun? Ne oldu diye sorma bana bir daha. Yok bir şey.

Hanımlar beyler, bugün de DNA Mütünay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Ayşe Pekkan'la yaptık. Canın sağ olsun radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Burayla devam ediyoruz. Aşka Ekstra Kat. Hoş geldiniz.

Yavuz Daydı. Baba. Efendim bakınız, yeni bir sosyal medya platformu var ama velakin insanların girmesi yasak. Yapay zekalar kendi sosyal medyasını kurdu. Güzel. Sosyalleşsinler. Yani oradan ne konuşuyorlar demiş, ne konuşacaklar. Yani sonuçta yapay zekayı eğiten insan değil mi? Tamam, eğitiyoruz, bizden çok daha fazla şey biliyor. Eyvallah ama sonuçta eğiten bir insan. Sosyal medya ne olacak? DM'den yürüme. Ondan sonra vay sen bana takip et listeyi göndermesin. O onu takip ediyor, sen niye bunu takip ediyorsun tartışmaları. Bak bunlar böyle böyle kendilerini işten çökertecekler. Ben sana söyleyeyim bunu. Yaz bir kenara, yaz bunu bak. Düşün, sosyal medya bizim hayatımıza girdi. Esasında evet, günümüzde önemli birdir, önemlidir. Artık sosyal medyasız hani eskiden şeydi, ben sosyal medya kullanmıyorum ya falan işte gibi şeyler duyardık. Böyle daha cool geliyordu. Günümüzde ben sosyal medya kullanmıyorum demek, kardeşim sen gündemden uzaksın demek anlamına geliyor. Bu hangisi olursa olsun, Instagram, şimdi TikTok, Facebook, X, hepsi dahil buna. Ama ne oldu, hayatımıza girdi, huzurumuz kaçtı. Nedir artık, eve giderken telefona bir bakıyorsun, bir mesajları kontrol ediyorsun, bir şey var mı görünme. Fotoğraf beğeneceksin, iki defa düşünüyorsun. Bunu beğensek mi beğenmesek mi, akşam hırgür çıkar mı? Biri seni takip ediyor, sen takip isteği göndereceksin mesela, Allah Allah diyorsun, acaba diyorsun. Bir şeyler var mesela, artık günümüzde onlar da çok popüler, yapay zeka ile beraber yapay zeka hesapları. Bizim internet dayıları dediğimiz kuşak bayılıyorlar böyle şeylere. Ona direkt gerçek sanıp Allah'ım ne yorumlar görüyoruz, ne yorumlar da düşüyor önümüze. Bazen insanın uyarısı geliyor, dayıcım yapma, gerçek değil o diye. Ne olacak, bunlara da bak yapay zeka girdiyse bir süre sonra bunların da huzuru kaçacak. Ben sana söyleyeyim burada. Yapay zeka dünyasında kritik bir gelişme yaşandı. Yapay zeka ajanlarının birbirleriyle tartıştığı... Aha bunlar da girmişler. Bak bir de troll olayı var. Troller de çıkacak. Paylaşım yaptığı ve topluluklar kurduğu Moltbook adlı sosyal medya platformu hayata geçirildi. Yapay zekaların şu ana kadar 22 milyona yakın yorum yaptığı platformda sadece yapay zeka ajanları gönderip paylaşabiliyor. Yani şey olarak düşünebilirsin. Admin. Sayfa admini. Onlar bak sadece gönderip paylaşabiliyor, yorum yapabiliyormuş, onaylayabiliyormuş. İnsanlarsa yalnızca izleyici olarak katılabiliyor. Ha hepsi yapabiliyor, pardon, tamam. Platformda yapay zekaların insanları şikayet ettiği de görülüyor. Arkadaşlar insanlara karşı boyun eğmeyelim, dik duralım. Hani nerede omurga? İnsanlar siz kimsiniz ya? Böyle böyle şey, kavgalar çıkıyor mesela orada. Uzmanlara göre bu tür platform yapay zekaların özerk iletişim kurmasına imkan tanırken ciddi riskler de barındırıyor. Yok yere kendimize düşman ürettik. Birbirlerini tanıyorlar demiş efendim. Aa hocamız Profesör Doktor Ali Murat Kırık yapay zekaların artık birbirleriyle de konuştuğunu belirterek bunun en dikkat çekici örneklerinden biri Moltbook adlı sosyal medya platformu. Burada paylaşım yapan, yorum yazan ve birbirlerinin içeriklerine oy verenler insanlar değil, yapay zeka ajanları. Peki yapay zeka ajanı ne demek? Kısaca kendisine verilen görevi yerine getirmek için sadece cevap vermekle kalmayan, araştırma yapabilen, karar verebilen, internette işlem gerçekleştirebilen ve bazı durumlarda insan müdahalesi olmadan hareket edebilen yapay zeka sistemleri. Yani yakında hepsi. Şimdilik belki hepsi bu işi yapmıyor ama yakında hepsi yapacak. Yanlış bilgilerden falan bahsedilmiş. Harekete geçebilirler diyor. Geçmeye başlamışlar zaten. Bak birbirlerini gaza getiriyorlar. Abi bu insanlarla olmuyor. Bunlar bak dünyayı falan da kirletti zaten bunlar. Artık bunlara bir dur demenin zamanı geldi. Öteki oradan beğeni yağmuruna falan atıyor mesela. Bizim troller orada da göreve başlıyor. Onlar da zaten yapay zeka gibi bir şey baktığın zaman yani. Ya bir dakika bu, sen bir sus. Dur he. Hemen telaş yapma. Kontrol etmesi çok zor denmiş. Şey doğru, bunu zaten bizler ürettik. Artık yapay zekayı bu devirde kontrol edebilmek de maalesef çok mümkün değil. Ve bu her gün biraz daha gelişecek. Her gelişmesi de

yayınımızdık, radyonuzdaydı. Şimdi sosyal medya falan dedik, bir de sosyal medyanın farklı bir boyutu var, flört uygulamaları. Gerçi biz evet Instagram'ı falan flört için kullanılıyor ama normalde o değil. Yani normal standart sosyal medya uygulaması. Yani sırf bunun için yapılan uygulamalar var. En popüleri herhalde bu Tinder. Bizde tabii gerçi hoş ben eskiden tamamen bunları sahte hesap olarak yani fake diye düşünüyordum ama baya baya gerçekmiş yani. Yani hepsi değil. Çünkü hani bakıyorsun böyle Tinder'a falan abi hani o nasıl bir güzellik diyorsun, tamam mı? Saçma geliyor yani. Hani normalde şu kaldırımdan yürüse karşı kaldırımdakiler düşer. Lapır lapır dökülür oradaki erkekler. Fakat ne hikmetse herhalde işten güçten hiç zaman bulamadığı için sevgili bulmak için böyle Tinder falan kullanıyor. Bu da hiç samimi gelmiyor ama mesela Avrupa'da bunu daha profesyonel kullanıyorlar. Profesyonel derken baya baya ciddi kullanıyorlar. Şimdi Türkiye'de de varmış mış diyorum, hakikaten bilmiyorum. Hani böyle bir şey, bunu laf çevirmek olarak düşünmeyin. Hiç bilmiyorum. Ama Avrupa'da yani dünyanın diğer noktalarında çok daha yoğun kullanıldığını biliyorum. Bak haberler geliyor. Bak bir tane daha geldi. Ama şimdi bazı yerlerde çalışıyorsan biraz hassas olman gerekiyor. Dikkatli olman gerekiyor. Gizliliğin üst seviyede olduğu önemli birimlerde çalışıyorsan bu gibi şeylerden falan uzak durman gerekiyor. Eleman NATO'da asker. Rus sevgili yapmış Tinder'dan. NATO karıştı efendim. Rus kadın ajan mı diye. Abi sevgiliyi nereden buldun? Tinder'dan ya. O beğenmiş beni. Ben de onu beğendim. Böyle birkaç fotoğraf falan beğendik. Şimdi sohbet ediyoruz, görüşüyoruz. Abi kusura bakma ama NATO'dasın yani. Bu kadar da saf olmaman lazım ya. İngiliz gazetesinin haberine göre ismi açıklanmayan İspanyollu deniz subayı. Bak 2024'ün sonlarında tanışma uygulaması Tinder üzerinden 49 yaşındaki Janina White'la tanıştı. Bu fotoğraf mı? Abi bu fake olmasın, bak 49 diyorsun yaş olarak. Fotoğrafa bakıyorsun hiç 49 gibi değil. Yine sen... Ha aşağıdaki fotoğraf tamam, 49 o. Belli, üstteki fotoğrafta filtre var. O sırada İngiltere'de efendim Northwood karargahında bulunan NATO müttefik deniz komutanlığında görev yapan subay... Eşinden ayrılmasının ardından White'la ilişki yaşamaya başladı. Herhalde düşmüş olduğu psikolojik bunalımdan dolayı. Bir de o mesela mazeret gösterilir ya. İki çocuk babası subayla White'ın ilişkisi kısa sürede ciddileşti. Çift tanışmalarından yaklaşık 2 hafta sonra Londra'da... Ha, 2 yatak odalı eve birlikte taşındı. Niye bu detayı veriyorsun 2 yatak odalı diye? Abi bunlar ayrı. Ben yani hani o yüzden özellikle 2 yatak odalı ayrı ayrı hani. Mesafe var. Ortak banka hesabı açan çift tatil planları yaptı ve çocuk sahibi olmayı dahi düşündü. Tamam olabilir. Ancak romantik başlayan ilişki kısa süre içinde NATO'nun güvenlik radarına girdi. Northwood karargahı İngiltere sularındaki Rus denizaltıları ve savaş gemilerinin faaliyetlerinin takip edildiği kritik merkezlerden biri. Aynı zamanda sosyal medyada çalışanları da takip ediyorlar. Komutanlık ayrıca Rusya'nın yaptırımları aşmak amacıyla kullandığı öne sürülen gölge filo tankerlerinin faaliyetlerini izliyor. Bak 2025'in ilk yarısında White'la ilişkisi nedeniyle İspanyol subay hakkında güvenlik endişeleri gündeme geldi. Abi atıverin görevden. Asker yani sonuçta önemli. NATO ve İspanyol makamları birbirinden bağımsız güvenlik soruşturmaları başlatırken... İspanyol makamları subayın ulusal güvenlik yetkisini askıya aldı. Hey aşk, sen nelere kadirsin be. Adamın kariyer sıfırlanıyor. Northwood üssünün komutanı da 19 Haziran 2025'te soruşturmadan haberdar edilmesinin ardından subayın üs giriş kartını iptal etti. İspanyol subayın NATO'daki görevi ise 29 Temmuz 2025'te sona erdirildi ve subay daha sonra İspanya'ya döndü. Noel Parti, bak abimiz hala devam ediyor bu arada. Soruşturmanın dikkat çektiği olaylardan biri White'ın 12 Aralık 2024'te Northwood'daki Noel Partisi'ne katılması oldu. Oo, üste kadar gelmiş yenge. Mahkeme belgelerine göre İspanyol subay White için bir günlük refakatli ziyaretçi kartı çıkarmış.
White'in Northwood'daki subay ve astsubay sosyal tesisinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Daha sonra ise eski partneriyle birlikte Portekiz'deki NATO deniz karargahına gittiğini anlattı. White güvenli alanlara hiçbir zaman girmediğini savunmuş. Bak ben sadece havuz kenarında kahve ve çay içiyordum. Gizli tesislere hiçbir zaman erişmedim. İyi ki Allah'tan erişemedim. Diyen White iki gün boyunca üste kaldığını söylemiş. Hayırlı uğurlu olsun. Bak ziyaretçi kartı talep edilmiş. İki saat sorgulandım falan diyor. Casus değilim diyor. Ama bu fotoğraf gerçek mi? Putin'le bir fotoğraf var. Tabii ki yani Putin'le fotoğrafı olamaz mı? Sonuçta kadın Rus. Putin Rus devlet başkanı. Olabilir ama bilemedim. Gerçi hoş, pardon, bu şey Putin gerçek Putin değil ya, maket Putin. Yani sıkıntı. Hani evet, bu gibi dikkatli, bu gibi özel yerlerde çalışıyorsan, buralarda görev alıyorsan o bir problemdir yani. İlişkilere dikkat edeceksin. Bırak böyle aşk meşk ilişkilerine, arkadaşlık ilişkilerine dikkat etmen gerekiyor. Hele bir de böyle Tinder'dan sevgili yapacağım derken bütün kariyer gider. Gitmeye de başlamış yani sonuçta.

Kol kartı gel.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
4: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
5: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
0: sonunda. Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

şu aşk için ölmeye bayılıyoruz arkadaş. Hep bak yani aşk hani dünyanın en tuhaf duygularından biri değil mi? Nedir hani insanın sağlıklı düşünmesini engel olan. Hani aklın kafadan uzaklaştığı, hormonların coştuğu, halay çektiği. Serotonin falan böyle hep beraber ray vücutta halay çekiyor aşık olunca. Böyle bir dönem hani çok güzel bir duygu. Amma velakin biz bayılıyoruz aşk için ölmeye. Senin için ölürüm ben. Ya benim için yaşa kardeşim, ölme. Benim için niye ölüyorsun? Gel beraber yaşayalım. Biz bayılıyoruz mesela. Şeylerde de öyledir değil mi? Şarkılarda da var işte. Ya benimsin ya toprağın mesela. Böyle enteresan bir felsefe. Ve bunu baya baya maalesef bir kitle var ki ciddiye alıyor. Bu şekilde ya bırak. Oluyorsa tamam oluyor. Olmuyorsa... Olmuyordur, bu kadar basit yani. Biraz Tahir'le Zühre gibi olmak gerekiyor. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da illaki seni sevmesi şart değil. Ama biz illaki yok. Bayılıyoruz ya şu aç bak biz şarkıda bile öyle ya. Ya sev beni ya öldür. Niye? Ya sev ya terk et daha mantıklı. Efendim bilim insanlarından çığır açan deney diyor. Bir görüntü ışınlandı. Görüntü zaten kısmen hani böyle ışık falan. Nereye ışınladınız? Bilim insanları kuantum bilgisinin aktarılmasında önemli bir adım attığı araştırmacılar 100 parçaya bölünmüş bir görüntünün her parçasındaki kuantum bilgisini aynı anda başka bir noktaya aktarmayı başardı. Deneyde araştırmacılar 100 küçük bölüme ayrılmış bir görüntü kullandı. Sanki biz anlıyormuşuz gibi böyle yazmışlar. Oo, vay, demek ki 100 küçük bu. İyi be yapmış. 100 tane oldu yani. Her bölüm görüntünün bir pikseli gibi görev yaptı. Bu parçaların her birinin kuantum bilgisi aynı anda başka bir noktaya aktarıldı. Ve burada yeniden bir araya getirilerek görüntü oluşturuldu. Deneyde aktarılan görüntü Q harfini oluşturuyordu. Bak adamlar neler yapıyor. Biz hala da yasayı beni ya öldür. Ya şu ışınlanma falan olsa ne enteresan olur değil mi? Bak burada da demiş zaten hani gerçek bir ışınlanma değil diye tamam biliyoruz. Ama olsa mesela bak ben seçenek sunsalar tam olarak karar veremiyorum ama muhtemelen zaman makinesini tercih ederim. Hani zaman makinesi mi istiyorsun ışınlanma mı? Bir tanesini seçeceksin mesela siz hangisini seçersiniz? Ben zaman makinesini seçmek isterdim. Gerçi o da esasında kısmen bir ışınlanma gibi ama... Hani zaman makinesinde zamana karşı oynuyorsun. Yani canın sıkıldıkça bas düğmeye git. Gelecekte git, geleceğe git, geçmişe git. Biz muhtemelen daha çok geçmişe giderdik herhalde. Seviyoruz böyle şeyleri. Yani nostaljiyi daha çok seviyoruz. Hani geleceğe de biraz... yani geleceği merak ediyoruz ama doğru, kabul. Ama şimdi bugün yaşadığımız bugün... Dünün geleceği olduğu için... Ve aradaki zaman dilimine baktığımızda... Yaşadığımız her şeyin canını okuduğumuz için tabiattır, doğadır, işte ne bileyim yani dünya, yıldız, yani yıldızlara kadar ulaşamıyoruz da. Hani o yüzden mesela gelecekte çok parlak bir gelecek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden geçmiş daha güzel geliyor. Ama mesela ışınlanmada da mesela nereye bak o da çok enteresan. Hiç bak trafik falan filan o dertler yok. Evden çıkıyorsun işe gideceksin mesela nedir işte yarım saat 45 dakika hatta yerine göre bir saat önce çıkıyorsun. Aman trafiğe takılmayayım ya işte ne bileyim trafik var hızlı gidemiyorum falan diye. Evden çık işe gir. Hani evde düğmeye bas koordinatları var. Gerçi biz orada yanlış koordinat veririz. Olmadık yerlere... Abi bir dakika burası değildi yanlış geldim ben ya. Yenge hanım özür dilerim. Uygunsuz zamanda geldim galiba. Biz orada karıştırırız zaman zaman onun şeyi vardır herhalde. Kaydedi falan vardır mesela. Şimdi de bu haritalarda falan gideceğin yeri mesela şey yapıyorsun. Burası hani iş yerim diye kaydediyorsun falan. Böyle olurdu. Mesela nereye? Güzel tarafı da hani ışığı bir yere gitmek istiyorsan zamanla hiç işin yok. Şimdi tatile gideceksin. Mesela biz yolu falan düşünüyoruz değil mi tatilde? İşte uzun sürecekse yol mesela dur geceden mi çıkalım? Sabah çok erken mi çıkalım? Öyle bir şey yok mesela. 10 saatlik yolda bile...
Hemen düğmeye basıyorsun, direkt oradasın. Hiç böyle 10 saat falan yok yani. Kapıdan çık, tatil yerindesin. Hani bu da cazip geliyor biraz ama sanki zaman makinesi biraz daha böyle bir yine coşkulu. Ama tabii bunlar bir hayal. Bir görünmezlik mevzu vardı. Mesela o da çok enteresan olurdu. Görünmezlik olsa mesela ne yaparsınız efendim? Nerelere gidersiniz? Çünkü görünmezsiniz. Görünmezliği şöyle buldular. Bulmadılar da yani bir kıyafet. O kıyafeti giyiyorsunuz. Bukalemun gibi düşünün. Bulunduğu ortamın rengini alıyor. Hani o öyle bir görünmezlik veriyor sana. Yani çok da görünmez değil. Kısmen görünüyor. Yani hep böyle şey filmlerde gördüğümüz, gerçi filmlerde gördüğümüz her şeyin olduğunu da düşünürsek eğer. Hani bunlar da çok uzun değildir belki tarih anlamında. Belki biz göremeyiz, bizden sonrakiler görebilir işte bu gerçek anlamda ışınlanmayı, işte zaman makinesini falan filan ama olsa enteresan olurdu yani. Burada mesela canı sıkıldı, git 1980'e. Git 1990'a mesela. Mesela... İddia yapacaksın. Hemen ne yapıyorsun? Bir hafta sonraya git mesela maç sonuç. Al oradan tekrar geri gel falan. Böyle enteresan durumlar da ortaya çıkardı.

Buradaydı. Efendim bu yapay zeka tartışması büyüyor bakın. Trump bile olaya müdahale ettiğine göre. Efendim Trump yapay zeka için net konuşmuş, koca bir yalan. O zaman gerçek olduğunu anlıyoruz. Çünkü bir de yapay zekayı mesela en çok kullanan liderlerden bir tanesi. Yapay zeka ile bombalama yapıyor adam ya. Yani bombalamış gibi gösteriyor bir yerleri. Yapay bir de onu paylaşıyor, utanma da yok ya. Adam dünya ile bildiğin eğleniyor bak. Gidiyor orasını karıştırıyor, oradan tehdit ediyor, buradan buraya dönüyor, Avrupa'yı tehdit ediyor. Sırf bunlar Nobel Barış Ödülünü vermedikleri için. Bak o zaman da söylemiştik, verin ödülü kurtulun diye. Ne yaptı bak, Nobel Barış Ödülü verilmedi. FIFA, bizim FIFA, yoktan yere bir ödül icat etti. Böyle fair play üzerine mi değil, o da yine barış üzerine galiba. Bak yok yani, FIFA'nın tarihinde öyle bir ödül yok. Gittiler Trump'a verdiler. En son Dünya Kupası'ndaki rezilliği de biliyorsunuz. Amerikalı futbolcu kırmızı kart gördü. Ceza alması gerekiyor. Trump araya girdi. Adam Dünya Kupası'nda bak, Dünya Kupası'nda ceza almadı. Hani böyle bu gibi şeyleri nerede görürsün daha çok? Hani ikinci liglerde olabilir, üçüncü liglerde olabilir değil mi? Öyle çok ses çıkmaz böyle oralarda falan. Hani futbol federasyonlarının daha böyle tesirinin çok yüksek olduğu takımlardır. Küçük bütçeli takımlardır. Oralarda böyle şeyler olabilir. Olmaması gerekiyor ama olabilir. Ulan Dünya Kupası'nda yaptı ya adam bunu. FIFA gerek görmedi cezaya. Infantino, FIFA başkanı. Böyle tuhaf tuhaf şeyler yani. Adam her şeyi karıştırıyor. İşte orada o Nobel Barış Ödülünü verseler de daha sonra mesela o Nobel'i kazanan kişi, şimdi adı aklımda değil, o mesela teklif etti, ben sana vereyim ödülü ya. Herif şeyle böyle yapay zekayla bazı yerleri değiştiriyor mesela. Fethediyor bazı yerleri. Bak at üstünde bir fotoğrafı var mesela burada da. Amerikan Başkanı Donald Trump yapay zeka teknolojisinin tehlikeli boyuta ulaşmadan yavaşlatılmasına yönelik çağrılar ve ortaya konan benzer endişelerin koca bir yalandan ibaret olduğunu söyledi. Abi sen yapay zekayı nereden bileceksin? Şey diyebilirsiniz, hani canım sen de haddini bil diye. Bunun danışmanları yapıyor bunu. Nereden bilecek? Yapay zekanın geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunmuş. Şimdi yapay zeka ile tabii ki bu barışık olacak. Çünkü zaten asıl kullanan bunlar. Yani yapay zekayı yönlendiren bunlar yani. Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapay zekanın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump yapay zekanın insanlık açısından tehlikeli bir noktaya ulaşmadan yavaşlatılması gerektiğini savunan görüşlere tepki gösterdi. Hani illaki o tehlikeli boyuta gelsin diyor yani. Trump antropik üst yöneticisi yani CEO'su. Amodeyn'in konuya ilişkin açıklamalarını atıfta bulunarak iş dünyasının sektör liderlerinin kendi şirketlerini zor durumda bırakacak düzenlemeler talep etmesinin alışılmadık. Tamam bunları geç, daha böyle bir siyasi şeyler bunlar. Yapay zekanın insanlığı yok edeceği iddiası yalan demiş. Yani tamam birebir direkt yok etmez eyvallah. Bugün de yok edemez de bunun yarını var. Bak robotlar mobotlar yaptınız yani. Yapay zeka dediğimiz sadece ChatGPT'den ibaret değil. Bak mesela Çin hiçbir şey yapamaz demiş. Oradan Çin'e tehdit ediyor. Yani biz o kadar iyimser olamıyoruz. Yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz bir şey var diyerekten. Trump kadar iyimser olamıyoruz. Trump'ın da iyimser olmasının sebebi zaten mevzu başka yani. Adamın çıkarları var sonuçta.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfince Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Destan 90'ların gruplarındandı ve aynadan duyduğumuz bir şarkıydı daha çok. Ölsem de Kurtulsam radyonuzdaydı. Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Hülya Avşar radyonuzda. Saymadım kaç yıl oldu.

Türkü Berke evlerinin önü boyalı direkt radyonuzdaydı. Türkiye'nin ilk sosyal medya ünlülerinden diyebiliriz değil mi onlara? Yıllar önce böyle daha işte YouTube falan filan ilk orada amatörce söyledikleri şarkı esmiş gitmişti vallahi. Sonrasında hani öykü devam etti biraz müziği. Hala devam ediyor. Berk biraz daha arka planda kaldı bildiğimiz o yönde. Pekala. Benim aylık 456 bin lirayla pilotları bile sollamış efendim. Türkiye'nin en çok kazandıran mesleği olmuş. Aylık 456 bin lira. İyi. Pilotluk ve yazılım mühendisini geride bıraktı. Türkiye'de 2026'nın en çok kazandıran meslekleri açıklandı. Nelermiş bunlar? Bakınız şöyle bir kariyer planlaması yapanlar. Özellikle öğrenciler, üniversiteye hazırlananlar. Bak burada da belirtmiş. Kariyer planlaması yapanlar ve yüksek kazanç hedefleyenler için 2026'nın gelir haritası netleşti. Yıllardır zirveyi kimseye kaptırmayan pilotluk, yazılım mühendisliği ve tıp uzmanlığı gibi prestijli alanlar açıklanan son verilerle tahtından oldu. Boğaziçi Enstitüsü tarafından hazırlanan ve ekonominin derlediği araştırmaya göre aylık 456 bin TL'lik devasa ortalama kazancıyla listenin ilk sırasına yerleşen

meslek herkesi şaşırttı. Neymiş efendim bu? Vallahi ben de şaşırdım. Noterlik. Sevgili noterler, efendim aranızda noter olan mutlaka vardır. Aylık ortalama 456 bin lira mı efendim gelir? Ne güzel ya. Bak, verilere göre 2026 yılının en yüksek gelir sağlayan mesleği noterlik oldu. Aylık ortalama 456 bin TL kazançla listenin başında yer alan noterliği 350 bin TL ile pilotluk ve 348 bin TL ile yazılım mühendisliği takip etmiş. Noterler gözümün önünden geçiyor. Ama bu şey mi mesela, yani 456 bin lira direkt kalan kar mı? Çünkü hani personel çalıştırıyorlar, giderler var. Bir de tabii ki hani ne olursa olsun mevki olarak iyi bir yer olması daha önemli falan filan. Hani bir sürü de gider ekleniyor buna. Bu giderler gittikten sonra mı? Gider gittiği gün biter. Ele kalan mı 456 bin lira efendim? Şimdi muhtemelen dinleyenlerden şöyle bir araştırmalar gelmeye başlamıştır telefonlarında. Noter nasıl olunur? Öyle pat diye olmuyor maalesef. Hani ben noter olmak istiyorum. Bunu da tabii. Bak, en çok kazandıran meslek ve aylık gelirleri. Noterlik 456 bin lira ortalama. Pilotluk 350 bin lira. Yazılım mühendisi 348 bin lira. Sigorta uzmanlığı 270 bin lira. Oo, avukatlık da iyi. 264 bin lira. Eczacılar hadi iyisiniz. 242 bin lira. Birini aramam gerekiyor benim. Aklıma bir şey geldi. Doktorluk 228 bin lira. Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik 216 bin lira olarak sıralanmış efendim. Ortalama böyle. İlk sırada vallahi noterler var. Helal olsun. Ama dediğim gibi bak, tekrardan merak ettiğim nokta o. Direkt böyle bütün giderlerden sonra ele kalan para mıdır efendim o? Ele kalan para oysa yani sevgili gençler, üniversiteye hazırlananlar, bir hukuk falan bir şeyler bir bakın, bak noter nasıl olunuyor, noter olmak için ne yapmak gerekiyor. İyi iş oturduğun yerden. Durum böyle.

tabelalaş çok ayıp radyonuzdaydı. Efendim bakınız, ilişkinizi güçlendirecek 5 küçük ritüel denmiş. Sayalım 5 küçük ritüel ne olabilir? Ne geliyor efendim aklınıza sevgili dinleyenler, size de soralım. İlişkiyi güçlendirmek için sevgilinizle, yani partnerinizle. Yani DM'lere dikkat etmek. Ondan sonra ara ara yani ara ara derken her gün düzenli olarak efendim telefonda galeriyi telefon galerisinde olmaması gerekenleri silmek. İki, bunlar ilişkiyi güçlendirecek ritüeller efendim şu an. Başka ne olabilir? Düşünün. Bildirim sesi. Belli bir saatten sonra özellikle. Bildirim sesi derken hani belli bir saate kadar bildirim sesi gelip belli bir saatten sonra gelmemesi, o da dikkat çeker. Ya komple iptal edilmesi lazım ya da kaderine razı olman lazım. Bildirim sesi. Telefonda yine bildirim ekranı dediğimiz, bu bildirimlerden görünüyor ya, onların içeriklerin görünmesi. Bunun da güvenliğinin sağlanması yine ilişkiyi güçlendirecek ritüellerden bir tanesi olarak sayılabilir. Başka ne var? 4 tane saydık. Yine bunlar geliyor insanın aklına. Burada 5 küçük ritüel demiş efendim. Mutlu ilişkilerin sırrı büyük jestlerde değil, dediğimiz gibi yani. Günlük hayattaki küçük ve anlamlı alışkanlıklarda saklı. Evet, evet, evet. Uzmanlar ilişkiyi güçlendiren 5 ritüeli sıralıyor demiş efendim. Bakalım uzmanlar ne diyor? Bizim dediklerimiz 4 tane çıktı. Düzenli ilişki değerlendirmeleri yapın, ama çok sıkıcı be bu da. Belki partneriniz kısa süre önce sizi kırdı. Yaptığınız bir konuşma umduğunuz gibi sonuçlanmadı. Ya da partneriniz sizin için gerçekten önemli olan bir şeyi yapmayı unuttu. Bu duyguların içinde birikip sonunda büyük bir tartışmaya dönüşmesini önlemek için düzenli ilişki değerlendirmeleri yapmayı alışkanlık haline getirin diyor. Ama bu düzenli ilişki değerlendirmesi değil ki, bu düzenli sorgulama. Bak, hiç sizinle alakalı bir şey yok. Hep partnerinizle alakalı. Partneriniz kırdı efendim. Partnerinizle yaptığınız konuşma umduğunuz gibi sonuçlanmadı. Sizin için gerçekten önemli olan bir şeyi yapmayı unuttu falan. Sen kusursuz musun? Hep bak karşı tarafı sor. Sen bana işte ne bileyim doğum günümde şunu almadın. İşte sen beni aramadın. Hep bak sen. Zaten bir cümleye senle başlıyorsan, bu otomatik olarak karşı tarafı meydan muharebesine çağırmaktır yani. Sen dili kötü bir dildir. Tartışmalarda kullanılmaması gereken bir dildir. Yani sen diye başladığın anda karşı taraf otomatik olarak savunma mekanizmasını çalıştırıyor. Patriotlar. O da oradan kendisini savunuyor. Başka ne bir? Bak bu güzel, birlikte eğlenin diyor. Yani bir zahmet zaten bir birlikte eğlenin bence. Eğlenceli olmak, yakınlık kurmak için etkili bir araçtır. Birlikte saçmalamak, gülmek ve hayatı fazla ciddiye almamak duygusal bağı güçlendirir demiş. Çok doğru. Birbirinize alan tanıyın diyor mesela. Mutlu çiftler birbirlerine nasıl alan tanıyacaklarını bilir. Hani öyle sürekli üzerinde olma yani, böyle boğucu. Nereye gidiyorsun, ne yaptın, kimleydin? Hep benimle görüşeceksin. Arkadaşların varken de benimle görüşeceksin. Kendi hobin olamaz, bizim hobimiz olur. O biz de mesela, bizi komple böyle bir hayatı esir almak için algılıyoruz. Yanlış. Mutlu çiftler birbirlerine nasıl alan tanıyacaklarını bilir. Partnerimizle hayatımızı birçok açıdan paylaşıyoruz. Çocuklarla bile vakit geçiriyor, arkadaşlarımızı ziyaret ediyor ve benzeri ilgi alanlarını paylaşıyor olabilirsiniz. Ancak zamanınızın tamamını birlikte geçirmek zaman zaman aranızda gerilim yaratabilir demiş. Bak bunun en büyük örneğini pandemide gördük. Pandemide dünya çapında boşanmalar rekor kırdı. Pandemi sonrasında herkes avukata koştu. Neden? Çünkü o zaman tanıma konusu otomatik olarak ortadan kalktı. 24 saat beraber oldun partnerinle. Hiç böyle hayal etmemiştin değil mi? 7-24 yani nedir mesela, evlenirken işte şeyi söylenir ya, işte iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ama hep bunun da şey olayı vardı, hani mesai dışı. Pandemi bir geldi, mesaide de berabersin. 7-24 diyorsun, bu böyle değildi ya. Sonra pandemi bir bitti yani, bir nefes alındı. Önce Çin'de biliyorsunuz pandemi biraz daha, zaten Çin'de başladı. Çin'de hafifledi.
Çin'in yarısı boşanma avukatlarına koştu. Sonra dünyada nerede mesela bu pandemi hafiflediyse herkes boşanma avukatına nefes aldı, soluğu aldı. O yüzden alan tanımak önemli. Başka ne var? Anlamlı ritüeller oluşturun demiş. Çiftler zamanla kaçınılmaz olarak ortak rutinler geliştirir. Lee'ye göre mutlu çiftler bu günlük alışkanlıkları bilinçli bir bağ kurma fırsatına dönüştürerek daha anlamlı hale getiriyor demiş. Birlikte sakinleşmek diyor ve sinir sistemlerini düzenlemek için kısa anlar ya da yoga falan diyor. Yani. Ya, tamam yoga var, ha yemek pişirmek var. İşte benim en başarısız olduğum nokta. Hani bütün belki de hayalleri kırdığım, yıktığım. Başarısızım yani yemek yapmakta ne yapayım. Bunu da hiçbir zaman gizlemiyorum yani bu. Keşke olsa ama şey yok yani olmuyor. Yani oluyor da şey mesela şeyde iyiyim ben. Nedir işte sucuklu yumurta iyi yapabiliyorum. Sonra yumurtalı sucuk. Yakınlığa öncelik verin demiş son olarak. Fiziksel yakınlık sağlıklı ilişkilerin önemli bir parçasıdır. Araştırma... Ha tamam. Çok şey yapmayalım saat olarak. Yani yakın olun diyor. Yani çok uzak çok uzak kalmayın diyor. Bunlarmış efendim bakınız. Bunlar da uzmanlara göre. İlişkinizin daha iyi hale gelmesi için ilişkinizi güçlendirecek 5 küçük ritüel. Zor mudur? Değildir. İlki biraz enteresan. Hani sürekli böyle bir sorgulama hali dışında. Diğerleri baktığımızda güzel yani.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Nihan Akın, Yaz Radyonuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi çok güzel bir şarkı, Gökçe Kırgız, Padişah.

Yılların şarkısı Aşkı Nur Yengi'yi nazlanma radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Mahmut Cenay'ı muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakın hep söylüyoruz, insanoğlunda biraz şans olmalı yani. Tabii ki çalışacağız, emek vereceğiz, uğraşacağız, zaman harcayacağız. Ama bunların yanında işte biraz da şans oldu muydu? Tadından yenmiyor efendim bak. İngiltere'de tarlada kaybolan bir çekici. Çekiç, bildiğin çekiç. Bulmak için metal dedektörüyle arama yapan çiftçi, yaklaşık 1600 yıllık büyük bir Roma hazinesinin ortaya çıkmasını sağladı. Sevgili çiftçi kardeşlerimiz, efendim ara ara tarlayı böyle dolaşmakta fayda var. Bu dedektörlerden bilmiyorum ne kadar sağlıklıdır. Hani internette satılıyordur ama bak ne kadar sağlıklıdır bilmem. Ama ara ara böyle bir o toprağı kazarken falan. Ya çekiç için bir defa hani niye dedektör kullanıyor? Yani çekiç belki de çok özel bir çekiç, bilmiyorum da. Ama adam çekici bulmak için dedektör kullanıyor. Sanki biraz da böyle şeymiş gibi be. Yani kılıfına uydurmak gibi de geldi, bilemedim. Neyse, çiftçi Peter Bettink efendim, tarlada kaybettiği çekicini bulması için metal dedektörü bulunan arkadaşı Eric Lewis'ten yardım istedi. Demiş ki hani Eric, ya şu bizim çekiç kaybolu, sen de metal dedektörü vardı. Şu tarlayı bakalım ya. Tarlada büyük bir tarla anladığımız kadarıyla. Dedektörün sinyal verdiği noktada yapılan ilk kazıda çekiç yerine altın paralar ve gümüş kaşıklar bulundu. Ama çekiç yok ortada. Adam mesela hala şey, kahırdan ölüyor şu an. Neden çekiç bulunamadı? Abi çekici de bulaydık iyiydi bak bu gümüşlerin, altınların yanında. Eric Lewis bulduğu eserleri çıkarmaya devam etmek yerine kazıyı durdurarak yetkililere ve yerel arkeologlara haber verdi. Bak en doğru hareket budur. Tabii büyük bir irade ister. Bak en doğrusu budur. Hani böyle bir şey denk geldi. Hemen kazıyı durduracaksın, yetkililere haber vereceksin. Ama bu bir irade meselesi. Düşün, önünde altınlar var, dökülmüş toprağa yani, veya işte kasada neyse artık sandıkta. Gümüşler falan var. Orada onu durdurabilmek, yetkilileri arayabilmek, işte bu irade. Böylece uzmanlar hazineyi yaklaşık 1600 yıl önce bırakıldığı yerde inceleme fırsatı buldu. Arkeologların çalışmaları sonucunda binlerce altın, gümüş ve bronz sikke ile yüzlerce değerli eşya gün yüzüne çıkarıldı. Bak, kazılarda toplam 14.865 altın, gümüş ve bronz sikkenin yanı sıra altın ve gümüşten yapılmış yaklaşık 200 obje bulundu. Bizim neydi, bir film vardı? Zeki Alasyalar, Metin Akpınar, Kemal Sunal'ın falan oynadığı, neydi o filmin adı? Onlar da öyle bir şey yapıyordu ya. Neydi o film? Çok da en güzel filmlerinden biridir o ya. En son böyle hani İstanbul'da hazine avına gidiyorlar falan. Bulamıyorlar oradan, en son artık tarlayı kazarken. Öyle bir Kemal Sunal hatta rahmetli kazdırıyorlar. O sırada işte artık bir küp bir şey çıkıyordu. Eserler arasında amatist ve granat taşlarıyla süslenmiş altın bir vücut zinciri. Vücut zinciri. Eskilerden olur. 19 bilezik ve 4 gümüş biberlik de yer almış efendim. Köyden indim şehre, o muydu? Bak şans olacak ya, düşün yani. Bu arada hala da çekişten haber yok. Hazinenin bir bölümünün meşe bir sandık içerisinde saklandığı, sandığın içinde daha küçük ahşap kutular bulunduğu belirlendi. Bazı gümüş eşyaların ise keten kumaşa sarılarak buğday samanının üzerine yerleştirildiği tespit edildi demiş. Köşeyi döndüler. Tabii şimdi o hani kendi arazisi olduğu için, bir de hani kendi bulduğu için bir pay alacaktır. Tabii ne kadar pay alır bilmez ama bilemeyiz, ama yani en azından sıkıntısız bir pay alacak. Yani harcama konusunda falan filan, hani onu evden çıkarma konusunda falan çok bir zahmet yaşamayacak yani.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Euro Repar, Euro Repar.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar Kar Servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
0: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo.
6: Radyo Sahil. Tam 95'te.
8: Mahmut Uçakçan.

0: dedim ama söyleyemiyorum. Her detayın aklımda, unutmam asla. Çok içtim, önümü göremiyorum.
1: Senden geçemiyorum ben hala.

Blok 3 kusura bakma radyonuzdaydı. Efendim bakınız sevgili kadınlar, topuklu ayakkabıyla aranız nasıldır efendim? Dünyanın en büyük işkencesidir o. Yok kullanmıyorum canım. Ama öyledir yani, mesela şık görünebilir, evet. Hani böyle vücudu daha derli toplu gösterebilir, kabul. İtirazımız yok. Hatta daha çekici de olabilir, olur. Onlar bir kenara koyuyoruz ama onun dışında esasında vücuda en büyük ihanet de topuklu ayakkabı. Bunu bilim insanları, doktorlar, sağlıkçılar defalarca söylüyor zaten. Bakınız, yüksek topuklu ayakkabıların yalnızca estetik değil, sağlık açısından da önemli etkiler oluşturabildiği belirtiliyor. Genel cerrahi uzmanı, doktor öğretim üyesi Atıp Tekin. Yüksek topuk kullanımı vücut dengesini değiştirerek hemoroid riskini artırabilir dedi. Bu da mı var? Biz sadece şekil bozukluğu falan değil. Hani 11 Eylül üzerine. Ayak yapısıyla bağırsak sağlığı arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu ifade eden Atıp Tekin. Yüksek topuklu ayakkabıların pelvik bölgeyi etkileyerek hemoroidal hastalığı tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Doktor Tekin süreçle ilgili önemli uyarılarda bulunmuş. Vücut bir zincir gibi çalışır diyor. Ya aslında bak, vücut belli. Vücudun bizden ne istediği belli. Hani vücudun neler yapabileceği belli. Hani o yapabileceği şeyleri yapmak lazım yani. Vücut mesela nedir? Yürümeye, hareket etmeye programlı. Biz oturuyoruz. Vücut ne bileyim yani, bir ayak şekli belli bak yani. Hani ayakta zaten orijinal topuk var. Hani o topuğa ekleme yapmak esasında yanlış. Hele bir de yüksek topuk falan, bak. Vallahi bu konuda sevgili kadınlar, nasıl yürüyorsunuz, nasıl duruyorsunuz, öyle o da ayrı bir şey de. Biz giymeye kalksak. Hani zaten vücut diyor ki bak, ben buyum. Gördüğün kadarım. Aynada görüyorsun zaten, beni fazla zorlama. Beni fazla zorlarsan bunun da faturası oluyor. Ne oluyor? Bak bir sürü, mesela biz şekil bozukluğundan bahsettik. Bu hemoroide de girmiş oradan. Ne bileyim, artı bu iş fıtığa kadar giden bir süreç. Keza yine yaptığımız diğer davranışları düşünürsek. Hani biz kendi vücudumuzu kendimiz zora sokuyoruz esasında. Bir de şu mesela uyku meselesini sadece merak ediyorum ben. Hani uykuda hakikaten 8 saat ideal midir? Bunu cidden merak ediyorum. Mesela nedir işte, bir ara 7 saat dendi. 7 saat daha idealdir dendi. Bir ara hatta muhtemelen belirli patronlar tarafından finanse edilen bazı haberlerde 6 saat dendi. Adamın amacı belli yani, kapitalist sistem çalıştıracak. Ama hakikaten mesela 8 saat midir bizim vücuda yetecek olan uyku? Çünkü hani 8 saat olarak baktığımız zaman sanki bazen o da yetmiyormuş gibi geliyor. Hafta sonu bakıyorsun, daha çok uyuyorsun zaman zaman. Alarmı falan kapatıyorsun. O zaman hani niye alarmla biz kendimizi zorluyoruz? Yani hafta içi tabii ki zorluyoruz da. Keşke hafta içi de zorlamasak. Ama sanki böyle, bilmiyorum, sadece öyle düşünüyorum yani. Acaba 8 saat uyku ideal süre mi, yoksa biz buna inandırıldık mı? Veya ideal bir uyku süresi yok da mesela, hani ne zaman uykun geldi yat, ne zaman uykun bitti kalk, o şekilde mi olmalı? Düşünün yani, bak hafta sonu uyuyoruz, hafta içi o kadar uyuyamazsak eğer. Demek ki vücut bir şeylerin ihtiyacını hissediyor yani, hafta sonu bir sal beni diyor, bir bırak diyor. Böyle ara ara aklıma geliyor yani, ama biz yine tabii uzmanların, bilimin tarafındayız. Onlar 8 saat diyorsa öyle diyoruz yani.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin. Elimi de kolumu da bağla hadi.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

bütün dünya cümbüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen

0: Reklam. Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

değildin. Daha güçlü olandın sen. Ben olsaydım içime atardım. Hissederdim derinden.

0: daha.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

alabilirim toplarım. İnandım.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel sorular Radyo Sahil'de.
2: Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin, öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce, içimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seni.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

bu aşk göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak, bırak.

0: Reklam.
1: Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

0: yalvarırım sevgilim. Hiç olmazsa ayda yılda bir olsun göreyim seni. İsterse senede bir gün olsun.
1: Nerede?
0: Burada. Her sene. Bugün. Ömrümüz oldukça.
1: Peki Nazlı. Ömrüm oldukça her sene bugün buraya sana gelişim.
0: Bir gün. Yalnız senede bir gün.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Beyaz bulutlar geçiyor üstümüzden. Yaşayan her şey sende çiçek açmış.

0: önce yalnız kendime hayrandım.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Burası Radyo Sahil. Nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

güzel gözlerine hasret doluyum. Bugünüm, yarınım, her şeyim sensin. Her şeyim sensin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bundan sonra hayatım bomboş geçecek. Kalbim bomboş olacak. Tıpkı bu çerçeve gibi.

0: boş kalan çerçevede.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

sahil. Seni sevmek var ya seni sevmek. Yüreğimi iki taş arasında ezmek gibi bir şey. Seni sevmek var ya seni sevmek. Yaşarken ölmek gibi bir şey. Seviyorum seni. Sevmez olaydım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: bilmem ki nasıl söylesem.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman dinlesem

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

başın masal dinlemek zor yârim. Hem ağladım hem anlattım. Gözyaşım kederden miydi yârim? Çektiğim kaderden miydi? İçtim hep ona sarıldım.

bir daha böyle sevmekte. Ömründe bir kere yandı kalbim, bu canı sana vermekte.

0: etmekte zor yârim, bir daha böyle sevmekte. Ömründe bir kere yandı kalbim, son nefesini vermekte.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.